re çava. Bakın ya dediler işaret edesler, cüme dedi dersim acelir, cüme dersim acorim. Nefis şehirleri bize vererek kamerun üstünü yeke kurmanca, yeke aceme yeke. Ezabı sulası bir açımın üzem yandacı idi tırken mi diye ke benzeri abi çabı gülle bismi teyli çapır bireyce porkeje nakın ile. Gerden de racu da kondurayan tabi çartıyla bilir misin aşka faizi bir vermir artarı değildir bazı bir adı fırı kemine ve seyhavi dina barış gülüya. Mesel kuda tevan dedi kim Rami Şahane gildi ve Levi Şekir'in yanakı ve Ahmet ibn Terzi'yle hakimi. Şemli edi Arabi halukat dedi gerden ekhep kep geber kuhara le kerem kim geli hevan okur no çıkavurin. Mesut ve terazı terazı bağırır akvat yapışamın akıya alıkı mekin rıdge vaydil. Vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil. Akhle, le arabe, misur rası be, rabine, bayi, kurul bayi, şer kurul bayi, garbi, çöpür rası me, teyek mine. Azizi şümini cem yandacı yed, acem emidi ye, kapın zira ve çöpün zireyce, porkeşin, nab, kandile, gerden zire. Fanani doktora ki devlet ecvedatı ya çanta ki destana kut ya

Kilita karı izlere kokun izlere kokun kilita morkiye mine zeyne persi mugu arabe gelo tu azab ya be meri go kuru be bakto be bak ya mekke.

Gudarên Aziz îro 29 Hezirana 2026 roja duşemê ye. Di TRT Kurdî radyoya de bultena saet 3:00 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. İsrail'e katil, tebi agir besteci eriş bir serxezeyi. Çar kes katil kirin. Juan yek, keçikeke 13 saliye. Li Amerika'ya dinaf partiya Trump'ta kesin kuşu katlu kutulen İsrail'i acizin roj bir roj zede dibin. Jisedi biste komar perazan diyardıkın, pişkirya ku Amerika'da da İsrail'i nehevceye evkas zede be. İsrail Xunxar qərarda ku bu yerin 1915-an vəq nəjat kuji nasbəkə. Vəzərətə Karen Dərvəyə Türkiyə bi daxuyaniyəkə nəviskə əşkərə kir ku əv həvildan nişan dədə ka Netanyahu şirikə nüvi çı qas dətən qəy edənə. Sərokə məclisə Numan Kurtulmuş qot, vaxta ku erişən hükumətə İsrailə bəsəkinin, həm Filistini və rəhət bəkin, həm jə aştiyyə cihanə və çəbə. Sərokə Raghandan Burhanəddin Duranji bərtək nişanı bir yarədə o qot. İsrail bi hezaran sivil qetil kirin. Bi vî awayî hewlê dide sûcê xwe veşêre. Çapemeniya Amerîkayê da kir ku li derdora tengava Hirmizê şer û pevçûn wê rawestin. Her du alî careke din wê dest bi hevdîtinê bikin. Li Bangladeşê ji ber sorikan 719 zarok mirin. Hukumetê dest bi kampanyaya derziyan kir. Li bajarê Restenûra yê Erebistana Saûdî firokeya Aramco'ya ketibû 14 kesan can dabû. Wezareta Karên Derve ji bo qezayê mesaja sersaxiyê weşand. AK Parti'ye 33 civina istişare ve nırkandını li Sapanca'ya çekir. Beşdar di çar salonanda li ser politikayın partiye akıvin. Her vaha vezir anji cevap dağın pırsan. Sera Komar Erdoğan got, tevger ama ne tane bona 86 milyon velatiyan, seba tamamı ümmeti buya hevi. Ne tane halkeme, hemu mazlumin dünyayı jibome dağaya dikin. Emniyeta Diyarbakirê avêt ser rêxistineke sûc. 40 kes binçav kirin. Mehkemê bona 15-an qirara hebsê da. Li Nîdeyê di fabrîkaya fîşekên asimanî de qeza bû merivekî can dabû. Ji ber wê du gumanbar hatin hebskirin. Li Balıkesir'e remite duve sahitle hevketin, du kes mirin, siseji bi xedari birindar bun. Li Nevşehir'e şoferekî serxweş re li ber qezaye vekir, keseki canda penci birindar bun. Li Sivêrê Garihayê minibus û arazoz li hev qelibîn, heşt meriv birindar bun. Li Tokat yeşil yurtê erebeya ku ji taziyeye ve digeriya ji pirê firî, kesek mir, yek jî birindar bû. TÜBİTAK ji bo ku li Enkara û Kocaeliyê bixebitin wê 107 personelên demkî bigire. Germa zêde dest pê dike, meteorolojiyê diyar kir ku hewa li hin deveran wê bibe 42°C.

0: Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyo'ya êvar baş û xweşguhdarên derar. Dîsa bi bernameyeke têr û tije nû pe nû em bi werene. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayûlan.
1: Nesibe Kurşun.
0: U der hunere me tekniki ufuktan ak güneş bi bernama Roniya Evari qaderi 2 saata emel gel mikrofona TRT Kurdî Radyo'ya bin. Ve bernamede de stranin gelleke xweş u sohbeteke gelleke delal mecbo ve amade kiriye. Az vezede nadim seknandın. Peş yeme göğe xobedin strani de davuya ve de bernamaya me ve bhamu coşu kelecana xwe dest pe bike. Seyit Khan sevinç ve bebeje Lea Aynur. Lea az bawarım Aynur eke zalime.

0: Ekiba TRT Haberi li Venezuela'yı ki, ji asimanam, dîmenin başarı La Guayra'yı kişandın o di dîmenan da de dîtin ku her der hatiye xoare bajar sen o bir urkiye. Ekibin legerin o xilaskirine ki Türkiye jil qadine, li ser enkazan ligel ekibin din dixibit.
1: Arkadan geliyor ses.
2: Li Venezuela'yı li ser enkazan xebatin legerin o xilaskirine bin haber devam dikin. Gel li ber enkazan li hevya xeberaka xerine. Li Venezuela 24 Haziran roja çarşemê du erdhejin mezin qewmin. Navenda erdhejê bajarê La Guayra'yê bû. Ekîba TRT xeberê li bajêre ji asîman dîmenên bajêr kişandin. Bi taybetî li taxên Karabeka da û Karîbeyê her der hatiye xwarê. Bi taybetî li peravê gelek avahî yan hatine xwarê yan jî xisareke giran lêwan ket. Li Venezuela ji ber erdhejê rêjî şeq bûn. Ji Tirkiye ekibin lêgerînê xilaskirinê yên afat, TSK, heyva sor û Umkeyê jî li qadîne û li ser enkazan nigel ekibên din dixebitin. Ekibên Tirkiye bi kuçkên taybet û cîhazên xwe malî lêgerînan dikin. Seranserê rojê li ser enkaza du apartmanan xebitîn. Ji enkazan piştî bi saetan mizgînî tên. Welatiyekî din ji bin enkazayê derxistin û bi ambulansê rakirin nexweşxaneyê. Li Venezuelayê heta niha 1500 kes mirin. Bi hezaran kes wendane û ji bo xebatên lêgerînê xilaskirinê bênaber dewam dikin.
0: Serokê Giştî yê CHP Kemal Kılıçdaroğlu sibê wê lijneya rêveberiya giştî bicivîne. Di rojava civînê de ji wê pêvajoya kongreya asayî hebe. Özgür Özel jî wê di komcivîna CHP de baxive, daxaftina xwe da wê dîsa daxwaza kongreya der asayî bîne sima.
3: Di CHP'de nakokiya kongreye devam dike. Serokê Giştî Kemal Kılıçdaroğlu ji bo kongreya asayî meha îlonî nişanda. Serokê Komî Özgür Özel jî bu kongreye darasayî xebatên xwe didomîne.
4: Kesinlikle partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. En kısa sürede.
3: Lijneya Rêvebiriya Navendî ya CHP ve sebep Serokatiya Kemal Kılıçdaroğlu bicive. Rojava civini de ve kongreye asayî hebe. Komisyona kongreyi ya kucu şeş endamî meyak pekti. Ve civini de derbari amardahiyan da agahiyam de. Özgür Özerci ve kom civina CHP ya meyse de bağı ve. Da hafta xode ve disa da xoza kongreye dera sahibi ne zaman.
5: 74 il başkanımız
2: Hefte uçar serok bajarin me, derege menji heşte yek bajaran imzayın kweda navenda giştiya partiya me, heyse du siyuse imzayın kubun resmi hatın teslim kirin. Emjwe roji uvir veji li benda kongreyine.
3: Heke imzayın berhef kirin neyin kabul kirin? Çavdarı neku hila Özgür Özel, serili dadgehe bide.
0: Serokê Koma CHP Özgür Özel İzmir'i Bersiv da iddia ser partiyeke nu te gotin te iddia kirin ku partiyeke nu ve ava bikin. Jibu partiyanu jua got meşa nu. Özgür Özel got emdinav meşeke nu dane u emliser fikreke nu ne.
3: Laliyeke piskireka kongreya mezin. Laliyeden iddia ser partiyeke nu. Özgür Özel li İzmir'i Bersiv'da iddiayen Liser Parti'ye kenu, Jubo Parti'ye nugut, Meşa nu.
5: Son günlerde işte yeni parti olacak mı? Biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz.
3: Özel li Ödemişa İzmir'i derbari iddiayen Parti'ye nu dahivi.
5: Parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa, bu yeni yürüyüşümüz, yeni yürüyüşümüz, yeni siyasetimiz müjdeliyoruz.
3: Serokê Giştî Partiya Yekitî Anadolu Bedri Yalçın, Lisel Malpera Partiya Xo İddia Kribuku ve CHP, 86 parlamenter, o nezi 74 Serok Bajar Tevli Partiya Van Bibin. Özgür Özel, Bersiv Davi iddiayı o got, ev iddia ne rastin.
0: Rûniştina 58.000 doza rêxistina sû çajî bo berjewendiyan a İmamoğlu temam bû. Parîzerên Alîkarî Sekreterî giştî ki İBB-yê Gürkan Akgün Parastın Afakirim Sibe Jide Seroke Lijneya Breve Bir Neyka Medya Aşe Murat Ongun Parastın Epik.
3: Dozara Xistan Suç, Ajbo Bercevendiyan, A İmamoğlu, Liçile Emin Dadgaha Cezayi, Yagran, Astembole devam dike. Di dozi de Penci Yüne Jigirti, Çarşı Çarda Gumanbarten Darzandın. Durun işine beri yavide sekreteri giştiği İBB'ye Gürkan Akgün parasına hoda bu. Ji Akgün Pırsı Bunku, Tevek DSK Kreşan, Ji Plankere Bajaran, Aytaç Ülkebaş, Oray Vebre Şirketi, Abdülkerim Fırat, Finansman Hüest yanına. Akgün iddia redkiri bun. Durun işine 58 eminde Parezer'in Gürkan Akgün parasına hoda temam kirin. Parezer'an iddia suçlar kirin redkirin. Mahkeme ve bir parasına Serok Edicine'ye bir ev evrini ya Medya Aşe'yi, o şevirmendi İmamoğlu Murat Ongun devam bıke. Piştiği parasına Ekrem İmamoğlu, müdürü giştiği İmamoğlu İnşaat Aşe'yi Tuncay Yılmaz, Serok Kulübü İBB Spori Fatih Keleş, o şaradarı Beylik Düzi İnan Güney ve Beşa Evli Adoze tamam bebe. Paşeci bir yara nabere bir dayın.

0: ji bona bulaşmışa bağımlılığı tütünü, alkolü nebin. Ji bo evi em nav genca da mücadele dikin. Em genci me bira nerinciye nerind, bira herin sipore, bira herinciye baş.
1: Bizim bir gelirimiz de yok.
2: Bir taybeti bangi civan uzalokan kiren kuşçıryak, alkol okumarı durbiseknen.
1: Üstümüz de yani imamlar bağımlılığı bilmeli.
2: Lisem Surici, Pispor, Linavenda Heyva Kesk, Destek Uperverdi Edi'den Tiryakiyan. Kuş Tiryaki bu ne hılas mı ben?
3: O durumdayken ne eşimi gözüm görürdü, ne oğlumu gözüm görürdü, ne ailemi, ne de başka bir işi.
2: Yani... Bir deskretiye bağla Tiryakiyan dikşinin sarkadek edin. O Tiryaki bir saya destek, Uperverdi iş Tiryak bu ne hılas mı ben?
4: Başvurmanın temelinde aslında yoğun bir
5: Kumar listiye nezi 3 milyon lira değini bir heye. Ligel jina xweji li ber cudabû nebû. Di sala 2024 de hate navenda me. Me seans bi seans destek davî. Her tişt gav bi gav baş bû. Narewşa wî baş e, nabera wî û malbata wî jî baş bû. Gelek yên wisatên û şikir piştî wexteke baş dibin. Şerma vê tune bila her kesê ku hewceyî pê heye destekê bistîne.
2: Heyva kes li çar aliye melet bi taybeti ji bo kuvelati tiryakin ekşin, erek evenekun, okumare ne leyzin, çaylaki u organizasyonin cürbü cürdüke.
6: Be ekonomi em devam bikin, li piyasayı binerin, meyvanı meyke, ji meyvanı kwe bipirsin, akademisyen, profesör doktor Ramazan Kılıç. Mamusta merhaba peşi, hafta bori çawa bu piyasa, zir, döviz, neft, borsa, u paş emi derbası ve hafta bibin.
7: Bale, hafta bori borsa, puane ve sevi, sebanok sezda, kat kalaki kat, zir jikat, sadi yet banok şistu siyakat, döviz yani euro, dolar zede bun, euro sıfır banok 0.6 zede bu. Dolar ji sadi 0 banok 0.6 zede bu. Afiftiya buri bu. Euro ji borsaya kat bisa sadi 0 banok 64 kat. Puane ve ji 4.183 bu. Zer ji euro kat sadi 1.5 kat. Grama zer euro 6007 lira bu. Dolar zede bu, euro zede bu. Dolar 0 banok 0 çara zede bu. Euro ji 0 banok 07 zede bu euro.
6: Neft ve çi be tahmina ve çi çünkü mesele Amerika İran'ı devam dike yani ne sil hak bu sebi haber ekat ku

0: Bugün uzayda yaşam için
1: Mecbu jiyana li fezdayê projek amade kir. Gerstirka ku me çêkir, sare û axa wê nebaşe. Ji ber vê yekê em bi gubreya heywanan li ser vê axê nebatan digihînin.
2: Tiştê deprem mepremekî de, olayek de, anî tiştekî de, cihaz anî, teknolojiya netkevê devrî, araştırmış diye. Diğeri hızlı bir şekilde tespit gericiyevi. Ev tek hebetiye yalnız hafta kida çekiriye. Hafta kida tek hebetiye çekiriye.
3: Rêvebirin projeye ceribandine duxazın her sal hecmara xwendekaran zêde bikin.
4: Emine Jiberi Xwebidin Entabe Suka Hêsinkaran hewa 40 pile germe û hosteyên ketkar li ber agirkarê xwe didomînin. Hosteyên jiyatî dibêjin herkes nanê xwe ji tiştekî derdixe, em jî ji agir derdixin.
3: Ser hemdê xwe dixebitin, bi salane heman karî dikin. Li Entabe li Suka Hêsinkaran keduxebat bênaver devam dikin. Hava çilpiyle gelme. O hosteyin ketkar liber agir kare kodu dominin. Hosteyi cihati Mehmet Kurt ev çil sale vi karitke. Jübili hin siparişen taybet, ağlebeş bu lokantayan şişan çetken.
5: Sıcak hava gelene zaman ise bizim işlerimiz zorlaşır.
6: Jukhe karime kare ki bir zoru zahmet de. Havine hava gelim de be. U karime ecar zor de be. Herkes nani hoje tişteki derdixe. Emjiji agir derdixin. Ev çil sale ez vî karî dikim û digel her tiştî ez ji karî xwe hez dikim.
3: Li vê dikanê rojê nêzî sed şîşan çê dikin.
4: Tamaraya Îtalî bi wesîleya kursekî Tajdîn Özmenî Mêrdînî nas kir, paşê jî bû buka mîdyatê. Daweta wan li gorî edetên kurdî hat kirin, bû ku zava bi hev re govend kirand.
1: Tajdîn Özmen hemşire o midyadiye. Tamara Veronica Skriberji parezer o İtalya. Kadere her du li kurseke zaman al İtalya'ya anin cemhev. Tajdîn o Tamara'yı dildan hev o cehev hazkirin. Paşıcı bir yere zevacıdan. Jibo zevaca van midyada merdini davateke mezin hatkirin. Aliyên Buku Zava di davata li gorî çand û edetên kurdî de ketin destê hev û govend gerandin.
7: Vê carê tişkî farklî çêbûya Buka maj Îtalyaya. İtalya maşallah zavay maş İtalya kanak giriyor hatiye mi diye.
8: Ve atna bu kama u juane me gavdi gittin kefa acır atem gel ki kef hoşun.
1: Duvreji bu ku zaval hemer kemençe u defe govend girtin. Didaviye davet edeji diyari dan zava u bu ka juan.
4: Emin Didaviya Bülten Afad Haberi Xobedin Gola Benda ve İka Karakay Ehlivir Fıra Fırat Demireye ku El Aziz u Meleti digine hev gava roj diçe ava li ser vepre dimenin pır delal u xaşık çeydibin u van dimenin xaş emir u xatir jwab xazın biminin xaşı da evar baş.